Haydi hiç kim söylemeyip ne söylemeyip moralın üstü. Come on, son. I don't want to work.